gönlünü tahtıma. Kurulsa mezar, kurulmasa layık olmadım gönül tahtıma. Kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere, bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: İmbat FM, tam 90.

o eski günleri hatırladıkça, bir seni düşündüm bir de kendimi.

içimde öyle yaralarım var ki kanar kanar derman bulunmaz. Öyle dertlerim var ki arkadaş, tabip doktor gelse de çare bulunmaz.

0: Sen ateşlerde yanarken yanımda yoktun sevgilim. Sahillere dalgalar misali çarparken yine yoktun sevgilim. Dökülen yaprakların mevsimine alıştığı gibi alıştım mevsimime. Şimdi diyorum ki gelme istemem, sevme istemem.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Yapma, söylemem adını kimselere, buyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerden.

Sevgi, aşk, bunlar kutsal duygulardır. Değerini bilmek lazım. Ama sen ne benim sevgime, ne de benim aşkıma, ne de bana değer verdin. Birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Denedik olmadı, yapamadık. Benim artık ne senin sevginle, ne aşkınla, ne de sen

0: İmpot FM, damardan kalbe.
1: İmpot FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

sarı saçlarını öptüm rüyamda. İnce belini sardım rüyamda. Bir tatlı Buse ile uyandır beni. Ruhumun içinde bir rüyasın sen.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
7: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yerin Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

belki de inanırdın. Sen de günün birinde kalbimi söke söke ellerine verseydin. Yeri göğü var eden sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altından

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
7: Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan, nedir? Senin aşk dediğin şerefi illetin gerçek adı nedir? Aşk dedin, sana kalbimi verdim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: bilemez ki insan çıkar yarına. Sen yine de sarıl umutlarına. Derdin çoktur senin kardeş.
1: İmvat efem, damardan kalbe.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canımı. Ben birini öldürdüm. Allah bile.

ederken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya, Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
6: Yalnızca 48 saatte mi?
7: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
10: İmbat FM, tam 90.

Işıklar altında gülen yüzüme bakıp da diyorlar ne kadar mutlu. Oysa içimde kıyamet kopar, derdini bilmiyor bir Allah kulu, halimden anlamıyor bir Tanrı kulu.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
7: Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ne boranda, ne tipide, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda. Çıkma karşıma, çıkma karşıma. Lanet olsun, çıkma karşıma.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

aradığım ne varsa bil ki sende bulmuşum. Senden öncesi yoktu, seninle var olmuş. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama, ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun, aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim, ne sitem ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öylese, seversen eğer.

sensiz. En hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Bana yeminler verdin, ben hep seninim derdin. Bak şimdi sırtımdan vurdun zalim, sen ellere gelin mi oldun?

Buraya oturalım dostum. Garson gel buraya. Bu akşam yine doluyum kardeş. Bir ufak koy masaya. Etrafına peynirle kuru üzümü sakın unutma. Bu akşam yine doluyum. Ağlamaya geldim buraya. Hani sana bahsetmiştim, bir sevgilim vardı. Seneler önce kaybetmiştim, bugün karşıma çıktı. Oturdum onunla dertleştim. Sevgisi sahte çıktı. Hey garson, şu küçüğü götür de kurban olayım, büyük getir buraya. Nerede kalmıştık demin, ha sevgiden konuşuyordum. Bir an için mutlu oldum, sonra kalmadı nefes soluk. Yanımıza geldi bir adam, kahretsin onunla konuştuk. Hey garson, bu büyük de bitti, yenisini getir çabuk. Kocasıymış dostum, bir oğlu bir de kızı varmış. Masadan kalktı, Ankara'yı dolaştım karış karış. Kendime şöyle bir baktım, ulan dedim haddine mi be, ay yaş. İşte böyle yıkıldım dostum, akmasın mı gözümden yaş. Üzülme be kardeş, ben mutluyum böyle de. Benim tek arzum sevgi eksik olmasın yüreğinde. Benim olmasını isterdim, kahpe felek vermedi işte. Hadi ver bardağını dolduralım, içilir bunun üstüne. Hadi kalkalım dostum, ben hesabı vereyim. Seni eve götüreyim, sonra şafağı sileyim. Belli olmaz, belki. Belki de yeniden doğarım ümitlerim. Eyvallah dert meyhanesi, eyvallah dostlar. Yarın illaki, illaki gelirim.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi de zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirve.

V'ye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: fayda vermez sarhoşluğum.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
9: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

tüm yürekler, ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

haksın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın. Her şey haktan ama zulmetme kuldan. Gönül bir zalimi sevdiğine yapsın.

0: Hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari, benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Benim de senin gibi Allah'ım vardır.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Türkiye'sinde şimdi reklamlar. İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

Önce duvardan tabloyu indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici, toplanı varsa. Al götür.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün.

0: uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yarı gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekilmiş.

0: ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları
1: İmbat FM damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: giden duygularımı, yıktın dağlar gibi umutlarımı, çaldın bugünümü yarınlarımı. Gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan, gel canımı da al acımıyorsan.
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İzmir Enternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semih Cenk. Konser şehrin...
7: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: Hey.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: İzmir İnternasyonal Fuarı konserleri seni bekliyor. 5 Eylül Emircan İrek, 6 Eylül Levent Yüksel, 7 Eylül Yıldız Tilbe, 8 Eylül Mert Demir, 9 Eylül Model, 10 Eylül Gülşen, 11 Eylül Teoman ve 12 Eylül Semicenk. Konser şehrin...
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her anında, daima yanında.
8: Hey.

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu. Simsiyah saçların kar

olan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük, biz babadan böyle gördük.

0: Koparamam, koparamam kalbini söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

yazık. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım. Yalnızım.

0: Sevmek mi günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız Allah'ım. Bir ona ağlarım, bir bana ağlarım. Kader bu deyip de talihimize yanarım. Ağlarım, ağlarım, ömrüme yanarım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: tutacak bir gün.
1: Aldanma çocuk su mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: İmbat FM, damardan kalbe. İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
1: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum.

söyledi. Hayat bana yine yalan söyledi. O en güzel yıllarım.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

musun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmış.

0: artık gün geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun? Ağlıyor musun?

kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağmış.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşk...
1: İmbat FM, artık ben... damardan kalbe.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgidenmiş.

0: FM, damardan kalbe.
1: Akşam güneş yaşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

yazarsın yastıkların yalanmış. Hayatını kendin yazarsın yazdıkların yalanmış. Başına karaları bağla, ağla kaderine ağla. Olma bensiz olma.